0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Tokat, Re minor, Katarume Sviatoslav Richter'a.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Claude Debussy, Estampner, Gadarume, Peter Frankl, Deşnamur.